0: Foto City sunar.
1: Saat 4.
2: Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
3: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.

Beyler, festivallerine herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü. İyi müziği sizlerle paylaşabilmek adına festivalde sizlerleyim değerli dinleyenler. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese muhteşem bir gün diliyorum. 14 Ağustos 2026 günlerden Cuma, bugün haftanın son çalışma gününe güzel bir kapanış için yine huzurlarınızdayız.

Güne dairenin sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına iyi müziği kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha keyifli bir gün diliyoruz. Keyifli şarkılarda yine her zaman olduğu gibi sizlerin kulaklarına ulaşıyor efendim. Hafta sonuna artık adım adım yaklaştığımız şu dakikalarda hafta sonunun heyecanını yaşıyoruz. Tabii ki heyecanla da hafta sonunu bekliyoruz diyebiliriz. Keyifli anlara eşlik eden tüm dinleyicilerimiz için güzel bir gün dileyelim. Keyifli bir müzik aramız var şimdi. Sonrasında yeniden buradayız.

İspanya Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre İspanya Süper Kupası 2027-27 Şubat tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenleniyor değerli dinleyenler. Yarı final eşleşmeleri Real Sociedad Real Madrid ve Barcelona Atletico Madrid arasında oynanacak. Yarı final eşleşmelerinin kazananları finalde kupa için yine İstanbul'da mücadele edecekler.

Dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen taş yolu Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yer alıyor. Biraz konuşalım mı burayı? Son zamanlarda çünkü epey bir turist çekiyor diyebiliriz. Kemaliye ilçesi yöre sakinlerinin zorlu mücadelesi ve devlet desteğiyle 132 yılda yapılmış bir yoldan bahsediyoruz. Taş yolda çok sayıda viraj, tünel, keskin uçurumlar ve doğal güzellikler yer alıyor. Her mevsim adrenalin tutkunlarını ağırlıyor bu bölge. Özellikle motorcular, bisikletçiler, doğa severler burayı epey bir ziyaret ediyor. Yurdumuzda bulunan bu noktayı sizler de efendim yolunuz düşerse ziyaret etmeyi ihmal etmeyin diyelim.

12 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda gerçekleşen güneş tutulması astrolojide güçlü bir dönüşüm döneminin de habercisi olarak yorumlanıyormuş efendim. Özellikle 3 burç için ego, özgüven, ilişkiler ve geçmişiyle yüzleşme konularını gündeme getirecek bu tutulmayla birlikte bazı ve gerçekleri görmezden gelmek zorlaşabilirmiş. Hangi 3 burcu etkiliyor bu durum? Anlatacağız.

Geçtiğimiz 12 Ağustos'ta gerçekleşen güneş tutulmasından sonra etkilenen burçlar dedik. Onlardan birisi boğa burçları. Köklerle ve geçmişle yüzleşmek olabilir onlar için deniliyor. Bu dönem nereden geldiğinizi, bugün olduğunuz kişiye nasıl dönüştüğünüzü ve geçmişinizle ilgili kendinize anlattığınız hikayelerin ne kadar gerçeği yansıttığını sorgulamanız gereken bir dönemden geçebilirsiniz. Aynı zamanda sahip olduğunuz ayrıcalıkları veya geçmişte elde ettiğiniz avantajları kabul etmekte bu sürecin bir parçası olabilirmiş efendim. Her şeyi tek başınıza başardığınıza inanmak yerine sizi bugün bulunduğunuz noktaya getiren koşullara daha objektif bakmanız gerekebilir deniliyor. Boğa burçları için 12 Ağustos sonrası gerçekleşen güneş tutulması sonrasında.

gibi bir de MSN'in meşhur titreşimi vardı. Karşı taraf cevap vermiyorsa bir titreşim gönderilir, bütün pencere sallanırdı. Bir kere tamam, arka arkaya gönderildiğinde sinir savaşı başlayabilirdi. Hani o bugünkü görüldü attı tartışmaları var ya, işte onun atası o titreşimlerdi.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Güne dair sevilen şarkılarla 14 Ağustos 2026 Cuma gününde festival kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran dinleyicilerimize selamlar. 12 Ağustos'taki ay güneş tutulması bazı burçları etkiledi dedi. Onlardan birisi de Kova burcu. Efendim önümüzdeki dönemde ilişkilerin ve hayattaki yönünüz ve kendinizi gerçekleştirme biçiminiz üzerinde daha belirleyici hale gelmesi mümkündür diyor astrologlar. Çevrenizdeki insanların düşüncelerini fazla önemsemekse kendi doğrularınızdan uzaklaşmanıza neden olabilir. Bu noktada bir kez daha dikkat diyelim, güneş tutulmasına kendinizi olduğunuz haliyle kabul etmeye başladığınızda başkalarının sizin hakkınızda oluşturduğu yanlış algılarında üzerinizdeki etkisini kaybetmesi mümkün efendim. Kova burçları.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış

86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

hal olmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha mutlu günler. Dünya genelinde mavi bölgede yaşayan süper yaşlılar ortalamanın üstünde uzun ve sağlıklı ömürleriyle ünlü, biliyorsunuz ki. Son olarak İtalya'daki Cagliari Üniversitesi'nden araştırmacılar Sardinya'nın mavi bölgesinde yaşayan insanların neden genel nüfusa göre daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdüklerini araştırıyorlar. Sizce nedendir efendim? Tabii ki sağlıklı yaşamın temel gereksinimlerini biliyoruz. Yürüyüş, işte düzenli uyku,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşittir.

Hanımlar beyler, Blue Zones çıktı. Yani mavi bölge, insanların en uzun ve en sağlıklı şekilde yaşadığı yerlere verilen isimler. Nereler buralar? Japonya'dan Okinawa, dünyanın en uzun yaşayan kadınlarına ev sahipliği yapıyor ve Moai adı verilen güçlü sosyal destek ağına sahip. İtalya'da Sardinya'da dünyanın en çok 100 yaşını aşmış erkek nüfusunu barındıran sağlık bölgesiymiş. Nikoya Yarımadası, Costa Rica'da güçlü bir yaşam amacına ve saf su beslenme alışkanlıklarına sahipmiş. Yine Ikaria, komşu Yunanistan'da Ege Denizi'nde demans ve kronik hastalık oranlarının çok düşük olduğu bir odaymış. Son olarak ABD'den, Kaliforniya'dan Loma Linda girmiş buraya 7. gün Adventisti topluluğunun bulunduğu, bitkisel ağırlıklı beslenen ve dinlenme günlerine önem veren bir grup olarak bu grupta öne çıkıyor.

Festivali gününün iyi müziğine eşlik eden tüm dinleyicilerimiz için güzel bir gün diliyoruz efendim. Hafta sonu gelirken şöyle bir yarına bakalım. Yarın Ege'nin doğusunda yağışlar var. Kıyı kesimlerde yok. Edirne'de yağış görüyoruz. Adana, Mersin, Hatay civarında yağış etkili olurken yine Doğu Karadeniz bölgesinde de zaman zaman yağışlar etkili olacak. Hatırlatalım efendim. Hepinize şimdiden de keyifli bir hafta sonu dileyelim.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μετ.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Hanımlar beyler, bizlere ayrılan sürenin an itibariyle sonuna geldik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz. Günün devamında da bir haftayı da geride bıraktık böylelikle, değil mi? Efendim, pazartesi gününde yepyeni bir haftaya başlarken tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: koca hastası yaldırdı adamları, yaldırdı adamlar. Ha bu koca hastası yaldırdı adamları, yaldırdı adamları.
1: Çok ileri gidersen kavuşursun onlar.

0: ano zilli kocakarı, iva zilli kocakarı. Ya çekil git karşımdan, o zilli kocakarı, o zilli kocakarı.
1: Uşak vururum seni, bacakların yokarı, bacakların yokarı. Yatırırım uşak seni, bacakların yokarı, bacakların yokarı.
0: Neden rastladı bana bu deli dulkarı, bu deli dulkarı. Neden rastladı bana bu deli dulkarı, bu deli dulkarı.
1: Bana emsal değilsin, boyun yarı dur yarı, boyun yarı dur yarı. Bana emsal değilsin, boyun yarı dur yarı, boyun yarı dur yarı.
0: Bak pişman olacaksın, bir atlasam yokarı, bir atlasam yokarı. Bak pişman olacaksın, bir atlasam yokarı, bir atlasam yokarı.
1: Ben kaldırayım seni, taktım sana kukarı, taktım sana kukarı. Ben kaldırayım seni, taktım sana kukarı, taktım sana kukarı.
0: Nenem mi verdi saat çiçekli fustanları, çiçekli fustanlar. Nenem mi verdi saat çiçekli fustanları, çiçekli fustanları.
1: Ben yedururum sana bu kadar destanları, bu kadar destanları. Ben yedururum sana bu kadar destanları, bu kadar destanları.
0: Ben lan baş edemedi şairun ustalar, şairun ustalar. Ben lan baş edemedi şairun ustaları, şairun ustaları.
1: Olayım türkülere da Fatime postaları, olayım türkülere Fatime postaları.

0: Bozma şu havaları, bozma şu havalar. Ha bu izleyenlere deme şu yalanları, deme şu yalanlar. Yedireceğim sana ha bu ekabilleri, bu ekabiller. Kızma ba Fatime.
1: Derim sana bir Türkî, Türkî'nin yağızına çıkarır çarukları. Sokarım ağızına, sokarım ağızına. Çıkarır çarukumu da sokarım.
2: Ev almak isteyenlere.

0: Demek boş yere yandım, ulan vay anasını. Demek boş yere yandım, ulan vay anasını.
1: Photo City sunar.
2: Saat 9.
3: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

0: Cama kurşun attın kocama, kurşun attın kocama.
1: İnşallah kocan ölür miras kalırsın, bana miras kalırsın, bana miras kalırsın, bana.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç lastikleri hakkında fazla bilinmeyen gerçekler. Lastik basıncı her aracın üretici tavsiyesi ve anlık ağırlığına göre değişkenlik gösterir. Aracımızın genellikle kapı direklerinde yer alan üretici plakasında hava basınç miktarını bulabiliriz.

Motorsikletlerde en az haftada bir arabalarda ise ayda bir lastiklerimiz soğuk iken kontrol edilmelidir. Lastiklerin ömrü üretici tavsiyesine göre ortalama 3 ile 5 yıl arasında değişir ve bu bilgiyi lastiğin üzerindeki üretim tarihini gösteren 4 haneli rakamdan alabiliriz. İlk 2 rakam üretildiği haftayı, son 2 rakam üretim yılını temsil eder. Son olarak en önemlisi, lastik dişlerinin motorsikletlerde 1, arabalarda

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Dünyadaki birçok kazanın nedeni yağmurlu havadan ziyade aşınmış sileceklerin yarattığı görüş bulanıklığıdır. Net bir görüş, güvenli sürüşün %90'ını oluşturur. En az yılda bir sileceklerinizi değiştirmeyi ihmal etmeyin. Bu eylemin kış ayları öncesinde yapılması tavsiyemizdir.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araçlarımızla yük taşımak yol ve kendi güvenliğimiz açısından büyük önem arz eder. Ülkemizdeki yönetmeliğe göre yükümüzün, aracın arka kısmından toplam gövde uzunluğunun %30'undan fazla dışarı çıkması yasaktır. 4 metre uzunluğundaki bir araçta, yükün 1 metre 20 santime kadar dışarı çıkmasına izin verilir. Sığabilecek cisimlerin bagajda konumlandırılması ve kabin içerisinde olmaması gerekir. Doğru yüklenmemiş bir aracın dengesi bozuk, yol tutuşu kötü ve frenleme mesafesi uzundur.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Hızınız arttıkça gözlerinizin yanları görme yeteneği daralır. Örneğin 130 kilometre hızla giderken görüş açınız normalin neredeyse yarısına düşer. Bu yüzden hız yönetimi profesyonel sürüşün temelidir. Hız sınırlarına uyalım.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, ντούρο στικ, μαρμολάιν, βιτέξ, color style, μάρμαντομ, κράφτ. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με μέτα μέτ.
8: Roto Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Roto Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02...

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesajla kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: My baby, bye.
1: Millet tatilde Muti Lamborghini ile geçsin, keyfine baksın. Biz burada bilgisayar oyunu oynuyoruz. Amazon'a efsane. Ölümsüzlük şifresi falan yok mu?

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορίακη εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Efendim, ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana
0: işler karıştı, oldu. Sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın 3 gün?
1: Artık burada kalırım.
2: Hı?

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ήτυρο καυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα. Πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarını nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı seviyesi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Koray.
1: Hı.
0: Bir tane daha la.
1: Sesim çok kötü lan.
0: La biz Ankara bebesiyiz la, bir tane daha la.
1: Ne okuyak lan?
2: Güldürme beni abi.
1: Onu tamam seni.
2: Tamam seni.
1: Tamam, tamam yapıyoruz tamam. Ama sessiz ol.
0: Tamam. Sustum Koray.
1: Tamam. 3, 2...

0: Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan içip sıçıyorum. Evet, ben de içiyorum. Hem de en fazlasından. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Alo, gel onları.
1: İktidar.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

but I guess... I love you.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz, bunları duyan prenses hemen kralın yanına, tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.
2: 14 Ağustos Dünya Çubuk Dondurma Günü'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Çabuk dondurma diye okuyacaktım neredeyse. Çabuk dondurma getirin bana. Çubuk olsun. Bu özel gün lezzetli ve serinletici bir tatlı olan çubuk dondurmaları kutlamak için ayrılmıştır. Bilmem ne markası diye dondurma reklamı yapacakmışım gibi hissettim kendimi. 14 Ağustos'tan herkese merhabalar demiş olalım efendim. Haydi bakalım başlıyoruz.

Elon'un benim nasıl da ne yapıyordu neyse. Ondan sonra Brad Pitt oldu mesela. Hala da Brad Pitt çok yakışıklıdır maşallah, taş gibi babam yaşında adam ama. Ama o artık farklı bir yerde. Sizce günümüzde kim var böyle o boşluğu dolduran? Bir liste buldum arkadaşlar. Bu listede bir numarada Jung Kook diye bir çocuk var. Yani o tahtta bu mu oturuyor ya Allah aşkına yani. Alain Delon'un yıllarca oturup indiği Brad Pitt'e bıraktı. Gel kardeşim sen otur layıksın dedi. Brad Pitt'in uzun yıllar boyunca oturduğu ve belki de hala bile oturduğu bilmiyorum, emin olamıyorum yani. Hadi diyelim inmiş olsun Brad Pitt. Ya tamam ben iniyorum, geçin kim geçecekse geçsin dedi gitti. Bu mu oturdu o koltuğa? Jungkook. Dünyanın en yakışıklı erkeği bu muymuş? Jungkook. Jungkook mu? Jungkook mu? Ne? Hay Allah'ım ya. Başka bir listede yine Zayn Malik diyor. Bir Brad Pitt değil herhalde yani. Zayn Malik. Zayn Malik. Brad Pitt'ten sonra Zayn Malik. Zayn Malik midir yani? Zayn Malik Zayn Malik midir? Of. Neyse. Yakışıklı çocuk. Ama oturtamıyorum işte. Kafamda o koltuğa oturtamıyorum bunları yani. Zayn Malik mi? Yani hadi iki numaraya mesela Chris Hemsworth'u koymuşlar. Bu oluyor biraz. Tamam mı yani Chris Hemsworth. Çünkü hem daha meşhur bir isim bence. Yani Chris Hemsworth baktığın zaman hakikaten o gözler bakışlar tip enden bakıyorsun. Chris Hemsworth yani. Brad Pitt buna bırakır mesela. Der ki Chris'cim otur. Otur tamam otur sen otur der mesela. Ama üç numarada yer alan V diye birisi var. V. Çocuğun adı V. Diğer bütün Korelilere benzeyen bir Koreli bir genç. Dört numarada Chris Evans varmış. Chris Evans'ı V'nin altına mı koydun? Jamie Dornan var. Bak mesela bunlar yakışıklı tamam mı? Chris Evans, Chris Hemsworth. Bütün yakışıklılar da Chris galiba. Sonra vay Çağatay Ulusoy'umuzu gördük listede efendim. Altı numaraya koymuşlar bir de. Vallahi bravo göğsümüz kabardı. Ondan sonra Idris Elba var. Superman Henry Cavill var. David Beckham'ı görüyoruz mesela 20. sırada. Bu arada 38 numarada da Kıvanç Tatlıtuğ var. Helal olsun diyelim. 43'te Barış Arduç'u görüyoruz. Ya şu çok garip geldi bana. Mesela atıyorum Bradley Cooper yakışıklıdır yani. Bradley Cooper. Adı Bradley Cooper olan birisinin yakışıklı olmaması mümkün değil zaten. Böyle isimler tamam. Chris Hemsworth'ler, işte Chris Evans'lar falan. Bunlar okey. Bu Korelileri çekiyorum çıkarıyorum aradan listeden. Kusura bakmayın ergenler. Bunlar yakışıklı yani. Chris Hemsworth'ler, Bradley Cooper'lar falan filan. Bunları baz alalım şimdi. Kimdir mesela günümüzün Brad Pitt'i ya da Alain Delon'u? Ya şuraya gelmeye çalışıyorum sözün özü. Günümüzde galiba öyle bir isim yok. Ya nasıl günümüzde bir Michael Jackson yoksa, ne bileyim bir Tarkan yoksa müzik dünyasında, yakışıklılık anlamında da mesela bir 90'ların Brad Pitt'i gibi bugünlerin bir Brad Pitt'i yok yani. Listeye bak. V diye birisi var ya Koreli, böyle parlak mı parlak? Kim Tae-yong yazıyor yanında da parantez içinde. Sonra aşağı indikçe aralara serpiştirilmiş böyle Koreli parlaklar var. Cha Eun-woo, Cha Eun-woo. Aynı diğeri gibi abi görsem karıştırırım yani. Hani anlayamam. Bu Cha demem yani. Bir tane çıktı karşıma mesela kırmızı saçlı Oh Se-hun. Oh Se-hun. Ya şimdi yakışıksız değiller, yakışıklılar. Doğru düzgün çocuklar. Şekilleri şemalleri yerinde eyvallah. Çirkin değiller tabii ki ama ne bileyim yakışıklı deyince benim kafamda bunlar belirmiyor yani. Yani bir Bradley Cooper varken, bir Chris Hemsworth varken aklıma Oh Se-hun mu gelsin yani şimdi? Aa, Oh Se-hun'u unutmayalım yakışıklılar listesinde. Bu ne abi? Bu çocuklar güzel çocuklar öyle söyleyeyim. Parlak çocuklar, Koreli gençler hepsi birbirinin aynısı işte. Bu yakışıklılar listesinde ne işi var bunların yani? Koy bunları ayrı bir kategoride Koreli yakışıklılar diye. Koreli parlaklar. Tunca

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

DM'den yürümeyen ama DM'den yürüyenleri de yadırgamayan, DM'den koşanlara ibretle bakanların programı Tuncay Saran Show devam ediyor.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Bazen bir çocuğun doğum gününde mesela kaç yaşına basıyor olduğu, kaç yaşında olduğu artık çok ilginç bir şekilde bir tartışma konusu olabiliyor arkadaşlar. Bizim çocukların yeğenleri var, Beril. Geçen Ocak ayında şöyle bir şey oldu. Beril'e doğum günü partisi yaptılar. Bak, yıl 2026. Ocak'ta doğum günü yapılıyor. Bakın, hesaplayın kaç yaşında olduğunu. 2017 Ocak'ta doğmuş. 2026 Ocak'ta kaç yaşına basar? Abi, gittik Beril'lere bizim çocuklarla falan. Kapıya şey yazısı asmışlar. Beril 10 yaşında. Abi, babaannesi tutturmuş. O Beril 10 yaşında diye bütün gece. Haydi bakalım, Beril'imiz 10 yaşına girdi falan. Beril 10 yaşında. Abi, nasıl 10 yaşında olabilir? Artık 10 yaşındayım mı diyecek yani. Tuna da bizim büyük oğlan da ondan 3 ay küçük ya sadece. O da baba, ben de 10 yaşına mı gireceğim 3 ay sonra diyor. Oğlum hayır, 9 yaşına giriyor. Çok basit temel matematik yahu. 2026 eksi 2017 eşittir 9. 9. 2017 Ocak'ta doğdu. 2018 Ocak'ta 1 yaşında olursun, tamam mı? 1 yaşında. Artık. Artık sen 1 yaşındasın. Yani doğar doğmaz 1 yaşında olmuyorsun. Dünyaya 1 yaşında gelmiyorsun yani. 2018 Ocak'ta 1 oluyorsun. 2019 Ocak'ta 2. Böyle böyle gidince 2026 Ocak'ta 9. 9 yaşındasın yani. Çok basit bak, bu şekilde baştan başlayıp saya saya gelirsen gerçeği buluyorsun. Yani sevgili Beril'in babaannesi.

Biliyorsunuz yılın bu zamanlarında bir meteor yağmuru oluyor arkadaşlar. Kaçırmazsınız değil mi? Asla yani. Herkes acayip meraklısıymış. Kimse kaçırmıyormuş. Herkes dışarıda teleskoplarıyla falan. Ya herkes çok alakalı değil biliyorum ama benim gibi bazılarımız merak ediyorlar yani. Şöyle bir çıkıyoruz, gökyüzüne bakıyoruz falan. Biz bu sefer hiçbir şey göremedik ya hakikaten yani. Haberler falan çıktı işte, bir saatte yaklaşık 100 tane görebilme imkanınız olacak falan gibi. Biz de böyle hani sanki havai fişek patlıyormuş gibi izleyeceğiz zannederek çıktık. Yani aldık çekirdeklerimizi, bakıyoruz aval aval gökyüzüne. Boş boş bakıyoruz böyle, hiçbir şey kaydı yok yani. Hanım yanılmıyorsam bir tane gördüm dedi ama hani o kadar çok bakınca normalde de görürsün büyük ihtimal, bilmiyorum yani. Bir defasında arkadaşlar köydeki evimizin bahçesinde bir yaz gecesi oturuyorum böyle. Bahçede çok ağaçlar vardır. Bir sürü yüksek ağaçlar var. Gökyüzünü dallar kaplamış böyle, dallar, yapraklar. Tam oturduğum yerden arkadaşlar gökyüzünün çok küçük bir bölümü görünüyor böyle. Ama acayip küçük yani. Yıldızlar görünüyor oradan 3-5 tane. Gecenin bir yarısı hatta telefondan da Serdar Ortaç Buket Aydın'ın programına katılmış. Onu takip ediyorum bir yandan. Bir yandan gökyüzüne bakıyorum falan. Abi bir baktım. Bak şansa bak. O gökyüzünde yıldızların göründüğü küçücük yerden devasa bir yıldız kayması göründü arkadaşlar. Ama bayağı parlak, kapkalın ve upuzun bir çizgi oluştu böyle. Yani belki de ortalık aydınlanmıştır, bilmiyorum yani. Ve sonra da baktım telefonda, Twitter'da herkes yazıyor. Batı bölgelerde İzmir'den tutun Manisa'ya, Denizli, işte Tekirdağ, Edirne, bayağı büyük bir alandan birçok kişi görmüş. Herkes yazmıştı, olay olmuş, haberlere falan çıkmıştı yani. Ona denk gelmiştim mesela. Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Normalde çok sakar bir insan olmasanız da arkadaşlar, böyle işte sürekli düşen, sürekli kafasını bir yere çarpan falan bir insan olmasanız da, yine de böyle bazı şeyler yaşamış olabilirsiniz. Özellikle de belli bir yaşa kadar artık mutlaka birkaç defa başınıza gelmiştir yani. Ben sakar bir insan değilim diye demedim bunu ama aklımda kalan birkaç tane örnek var böyle hiç unutmadım. Bunlardan bir tanesi, bir minibüsteyim. En arka koltukta oturuyorum. İki yanımda da, aramızda boşluk var, fıstık gibi bir kız oturuyor. Çok güzel. Böyle tam oturduğumuz yerin üstü de birazcık alçak taban. Böyle aşağı doğru bir çıkıntı var gibi düşün. Ben de bunu fark etmemişim. Abi minibüs durdu. Ben aceleyle yerimden kalkıp bir hışımla inmek için hamle yaptım ve kafamı tak diye tavana bir geçirdim. Kızın gözleri önünde. Böyle kafamı tutarak indim minibüsten, Allah'ım yani. Her kimse görmese, özellikle de o görmese hiçbir sıkıntı yok ama... Bir defa evde böyle bilgisayar masasının altında bir yere bir şey düşmüştü. Çerez mi ne, bir şey düşmüştü işte, önemli değil. Onu almak için eğilmiştim. Kalkarken tak diye bilgisayar masasının o sivri köşesine alnımı bir geçirmiştim abi. O da çok fenaydı. Bir defa arabanın üst kısmına çarpmıştım kafayı. Arabaya binerken böyle don diye geçirmiştim. Bayağı beyin sarsıntısı geçiriyorum sanmıştım yani. Çok ilginçti. Ya her zaman biniyorsun normal. O zaman niye öyle olmuştu anlamamıştım yani. Bir daha abi geçenlerde... Çok feci bir yağmur yağıyor, tamam mı? Markete gireceğim. Marketin önüne arabayı park ettim. Ve üstümde de mont, hırka falan yok, şemsiyem yok. Arabadan inip hızlıca koşup markete gireceğim, tamam mı? Islanmamak için. O kadar gümbür gümbür yağmur yağıyor. Şimdi normalde oranın kapısı şöyle. Manuel kapı, yani kendi kendine açılmıyor. Tutuyorsun, kendine doğru çekip açarak içeri giriyorsun. Ve o kapının üzerinde de reklam banner'ı gibi bir şey var. Şeffaf değil. Şimdi ben koşa koşa markete gidiyorum ya. Baktım orada hiçbir şey yok. Yani kapı açık gibi görünüyor. Hani normalde az önce anlattığım gibi ya, hiçbir şey olmayıp marketin içini görünce açık sandım. Abi o hızla deli gibi koşarak bir hışımla marketin içine girmeye çalışırken tak diye asla kapalı olan cam kapıya bir geçirdim kafayı. Ya o kadar acıdı ki arkadaşlar, yani hani böyle videolar çıkıyor ya sosyal medyada, aslı kapalı cam kapı ama görünmüyor, çarpan insanlar falan, böyle hani kırılan kapılar bile oluyor böyle. Çok görmüşsünüzdür böyle video sosyal medyada. Aynı öyle bir an. Bir de yağmur yağıyor, kaldım böyle, tamam mı, elimle alnımı tutuyorum, dizim de çarptı yani, hunharca geçirdim abi kapıya. Böyle elim alnımda, etrafıma bakıyorum, ne yapacağımı şaşırdım. Hunharca yağmur yağıyor, tam arkamda trafik var, herkes beni gördü eminim, arabalarında gülüyorlar filan. Sonradan ortaya çıktı ki o kapıyı değiştirmişler. O banner'lı kapıyı kaldırmışlar. Otomatik sensörlü kapı koymuşlar. O da çalışmıyor abi. Açılmıyor. Gerçi ben o kadar hızlı gereken anında açılabilecek hali yok zaten de. Ya orada durduğum halde açılmadı yani. Normalde çalışmıyor. Neyse abi, çıkış kapısından girdim sonra. Bu da öyle bir sakarlıktı. Ama sakarlık değildi bence ya. Bence tazminat davası açsam marketi alırdım yani. Yani bence benim dikkatsizliğim ya da sakarlığımla alakası yoktu. Bence yoktu. Dizim ve alnım hala acıyor.
1: Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Bill Gates'in kızı 20 yıl hapisle karşı karşıya, FIA uygulaması neden tartışılıyor? Kurduğu bir startup'la gündemdeymiş Bill Gates'in kızı. Bunlar sülalecek böyle galiba abi. Antin kuntin startup'larla işleri güçleri. Babası sivrisinek yetiştiriyor falan. O da tam böyle bir süper kahraman filmlerinde olur ya böyle. Son günlerde Örümcek Adamların eski bölümlerini izliyoruz. Oradan da böyle birden aklıma geldi yani. Her bölümde bir bilim adamı oluyor. İşte bilim adamının uğraştığı bir şey oluyor. Bir şey geliştirmeye çalışıyorlar. İşte bir hoverboard, uçan bir şey böyle. Yok bir başka bir şey, herhangi bir işte genetiğini düzeltmeye çalışıyor. Kolu yok. İşte uzuv çıkmasını sağlamaya çalışıyor. Sonradan orada bir şey oluyor ve kertenkele adama dönüşüyor adam falan. Bir tanesi de oktopus. İşte kollar çıkıyor arkasında. Bir şey giyiyor böyle, zırh gibi bir şey. Arkasından kollar çıkıyor sırtından, onları kontrol ediyor. Bir şey icat etmeye çalışırken çok güçlü bir şey yapıp onu kötüye kullanan anti süper kahramana dönüşen, süper kahramanın düşmanı olan böyle kötü karakterler. Bill Gates de öyle bir şeye dönüşüyormuş. Sivrisinek. Böyle büyük bir sivrisineğe dönüşüyormuş. Neyse, kızı da bir şey yapmış. Uygulamanın kullanıcıların cihazlarına izinsiz şekilde cookie yüklemesi yaptığı belirtiliyor. Bir uygulama mı kurmuş, ne yapmış? Ne işe yarıyormuş acaba? Benim telefonuma da kurabiye bırakmış mı? Sağ olsun. Cookie. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in kızı Phoebe telefonlara cookie bıraktı. Yapay zeka destekli alışveriş girişimi FIA. Öyle bir şey. Çerez doldurma adı verilen usulsüzlük yöntemiyle haksız komisyon elde etmekle suçlanıyor. 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyaymış şu an. Bir şey olmaz onlara ya. Tunca

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Favori filminiz?
1: Favori filmim Esaretin Bedeli, Shawshank Redemption.
0: Favori diziniz?
1: Favori dizim Monk, Adrian Monk.
0: Peki, teşekkürler sevgili Jabbar, vakit ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
2: Tuncay Saran Show.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız. Zaman zaman arkadaşlar koronavirüs pandemisi yıllarında o günlerde yaşanan bazı ilginç olayları hatırlıyoruz. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Şimdi gelin isterseniz yine koronavirüs günlerine dönelim. Bakın neler olmuş. Hazır mısın Marty? 20 Mayıs 2020'ye gidiyoruz.
2: Şimdi geçenlerde marketler o gün açık olacak mı olmayacak mı diye merak ettim. Kaçırmışım bilmiyordum, bir bakayım dedim. En başta çıktı beyler. Tıkladım. Diyor ki bakkallar ve marketler bugün açık mı? Saat kaçta kapanıyor? Bilmem ne bilmem ne bilmem ne marketler ne zaman ve saat kaç kaç arası açık? Market çalışma saatleri. Şimdi tamam, saçma sapan bir giriş olmuş, tamam. Bakkallar ve marketler bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor, nasıl bir cümle yani? Kim yazıyor bu haberleri? İlkokul kaç terk yani? Neyse devam etmiş. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ömür törpüsü yani. Bir diğer konu olarak öne çıkıyor. Peki bakkallar ve marketler bugün açık mı, çalışıyor mu? Cümleye bak ayran iç. Ya abi adamı çıldırtmaya mı karar verdiniz? Çıkar ağzındaki baklayı ya. Bugün açık mı, kapalı mı ya? Yani artık bir noktadan sonra insanın beyni sulanmaya başlıyor. Sonra devam ettim okumaya. Sabırla devam ediyorum. İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Yok artık. Ya itiraf et, bilmiyoruz. Bayramda. Ve devam ediyor haber. Bu arada Türkçe faciaları da devam ediyor aralarda. Böyle Türkçe faciaları eşliğinde bir ızdırap. Bakkallar ve marketler bugün açık mı, kapalı ve kaça kadar açık? Gibi büyük market zincirlerinin açık veya kapalı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bence öğrenemeyiz. Yani en azından bu haberden öğrenemeyiz bence. Öyle bir ihtimal yok.
3: Of. Tuncay Saran Show.
1: Zaman makinesi.

17 Ağustos 1999 saat 03:02. Marmara'da korkunç bir sarsıntı meydana geldi. Sonra yeryüzü karanlık, gökyüzü yıldızlarla doldu. 17 Ağustos 1999 depremine dair ilginç ve çarpıcı hikayeler felaketin yıl dönümünde Tuncay Saran Show'da.

0: meselesi, bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım meselesi, din uzak dursun.
1: Köyde annemlerin evinin önünden geçen işlek geniş bir yol var böyle. En çok korktuğum şeylerden bir tanesi çocuklar oradayken birden böyle yola fırlayıvermeleri. Bu acayip korkutan bir şey beni. Ve abi geçenlerde bizim büyük oğlan Tuna yolun ortasında böyle inat olsun diye duruyor. Allah Allah, gördüm şok oldum. Dedim ne yapıyor bu çocuk? Hemen fırladım, gittim aldım geldim. Diyorum bu kapı niye açık, çocuk niye yolun ortasında? Neyse onu içeri aldım, bu sefer de küçük çıkmış yola. Abi vızır vızır kamyonların geçtiği bir yer yani. Bir baktım pıtır pıtır yolun karşı çaprazına bir yere doğru gidiyor, uzaklaşıyor böyle. Hayda, ne oluyor bunlara dedim, hiç böyle şeyler yapmazlardı da yani. Neyse hemen yerimden fırladım küçük olanı da getireyim diye. Onu getiriyorum o gidiyor, onu getiriyorum bu kaçıyor falan. Gittim bir baktım yok. Hani çok da uzaklaşmadı, görüş mesafemdeydi, oralara bir yere girdi ama bir gittim yok. Allah Allah, Emir diye bağırmaya başladım. Emir, Emir. Birazcık daha ilerledim falan. Yani oraya bir yere girdi gibi gördüm ben. Nasıl olmaz, şaşırdım yani. Neyse dedim herhalde gözümden kaçtı. Birazcık daha ilerledim abi. Orada bir köy evinin bahçesi var. İçinde 3-4 tane köpek var abi. Eyvah dedim, bir şekilde çocuk buraya mı girdi acaba, köpekler falan var yani. Abi o telaşla insan hiç düşünmüyor, normalde girmeyeceğim bir yer ama açtım kapıyı, daldım içeri, köpek möpek dinlemedim yani. İlerledim biraz, köpekler arkada bir yerde kalmış, onlar da dışarı çıktılar. Bakıyorum köpeklerin olduğu yerde Emir yok. Az önce dışarıda bulamamıştım. Ama burada olmadıklarına göre Emir dışarıda olmalı. Köpekler de şu anda dışarıda. Yani bir yandan panikle Emir diye bağırıyorum filan. Bir baktım alarmım çaldı. Hafiften tırstırtıcı bir rüyaydı.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

bıraktık. Bugün artık koca bir haftayı geride bırakıyoruz. Ben Nurgül, hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz. Tam 2 saat boyunca. Harika şarkılar var. Yine geçmiş var. Hoş geldiniz o zaman.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Yani bugün biraz daha yakın bir geçmişe gideceğiz. İnternetin cebimizde değil de ulaşılması gereken bir yerde olduğu zamanlara. Evinde bilgisayar olan arkadaşın bir anda mahallenin en popüler çocuğuna dönüştüğü o günlere. Sonra tabii internet kafeler hayatımıza girdi. Saatlik ücret öder, bilgisayarın başına geçer ve önümüzde yepyeni bir dünya açılmış gibi hissederdik. İşte bugün modem seslerinden internet kafelere uzanan o dönemi hatırlayacağız hep beraber.

Eve ilk bilgisayarın geldiği günü hatırlayanlar. Kocaman bir monitör, ayrı bir kasa, klavye ve fare. Bilgisayar için özel masa bile alınırdı. Evin teknolojik merkezi kurulmuş olurdu. Çocuklar başından kalkmaz, büyüklerse bozacaksınız makineyi diye dolaşırdı. O bilgisayar bugün elimizdeki telefonlardan çok daha az şey yapıyordu ama bize o zamanlar uzay teknolojisi gibi geliyordu.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

Sevgili dinleyenler, eskiden internete girmek bile başlı başına bir olaydı. O meşhur modem sesi başlardı. Birkaç saniye beklerdik ve bağlantı kurulursa dünya bizimdi. Tabii internet açıkken ev telefonunun kullanılması ayrı mesele. İnternetten çık da telefon edeceğim cümlesini duyan nesil eminim şu anda beni dinlemekte. Bugünkü gençlere anlatsak muhtemelen açıklamak için yarım saat uğraşırız.

sevgili dinleyenler, evde internet yoksa çözüm belliydi. İnternet kafe, içeri girer bir saat açar mısınız derdik. O bir saatin her dakikası kıymetliydi. Süre azalırken insanın üzerinde garip bir baskı oluşurdu. Son 5 dakikada sanki bütün interneti bitirmemiz gerekiyormuş gibi hızlanırdık.

Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, eski internet kafelerden evimize ilk bilgisayarın geldiği zamanlardan bahsediyoruz sizlere. Sonra MSN dönemi geldi. Çevrim içi olanları kontrol etmek, durum mesajı yazmak, sevdiğimiz şarkının sözünü kişisel iletiye koymak. Birinin dikkatini çekmek için çevrim dışı olup tekrar bağlananlar da kendini belli etsin. Bugünkü sosyal medyanın birçok numarasını aslında biz o yıllarda öğrenmiş

gibi bir de MSN'in meşhur titreşimi vardı. Karşı taraf cevap vermiyorsa bir titreşim gönderilir, bütün pencere sallanırdı. Bir kere tamam, arka arkaya gönderildiğinde sinir savaşı başlayabilirdi. Hani o bugünkü görüldü attı tartışmaları var ya, işte onun atası o titreşimlerdi.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Harika şarkılar eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Efendim, internet kafelerin bir tarafında sohbet edenler, diğer tarafında oyun oynayanlar vardı. Arkadaş grubu yan yana bilgisayarlara geçer, bir anda bütün kafe turnuva alanına dönüşürdü. Kulaklıkların arasından bağırışmalar yükselirdi. Aynı odada oturup bilgisayar üzerinden birbirimize mücadele etmek bize o dönemlerde inanılmaz gelirdi.

İnternet kafelerden bahsediyoruz bugün. Dosya taşımak da ayrı maceraydı o dönemlerde. Disketler vardı, CD'ler sonra çıktı. Bir ödevi kaydedip okula götürmek bugünkü gibi saniyelik bir iş değildi. Hele dosya açılmazsa bütün emek boşa gidebilirdi. Şimdi buluta kaydediyoruz. O zaman küçücük bir disketi gözümüz gibi koruyorduk.

seyranlarla. İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla. İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla. İstersen çınlatalım.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Sevgili dinleyenler, o dönemlerde internette bir şey keşfetmek gerçekten keşif gibiydi. İlk kez bir siteye girmek, başka bir ülkedeki bir insanla konuşabilmek, aradığımız bir şarkıyı bulmak. Her şey yeniydi. İnternet henüz hayatımız değildi. Hayatımızın içine yeni giren, bizi çok heyecanlandıran bir misafirdi sadece.

0: Pınar Döner, acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah Yanar Döner, acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Sevgili dinleyenler, bugün birazcık modem sesi dinledik, internet kafeye uğradık, MSN açtık, titreşim gönderdik. Teknoloji o günden bugüne inanılmaz değişti. Artık cebimizde taşıdığımız telefonla o gün hayal bile edemeyeceğimiz şeyler yapıyoruz. Ama ilk kez internete bağlandığımızdaki o heyecanı bir daha yaşamadık belki de. Şimdi söyleyeyim bakayım, ilk bilgisayarınız hangi marka ve modeldi? İnternet kafede en çok ne yapardınız? Ve MSN kullanıcı adınızı hatırlıyor musunuz? Hadi siz bu soruların cevabını kendi kendinize vere durun. Güzel bir şarkı arası, sonrasında veda edeceğiz tekrar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Efendim, bugünlük biz Aylan Süren'in yine burada sonuna geldik. Koca bir haftayı geride bıraktık. Hafta sonu sizlerle beraber değiliz malum. Ama pazartesi yine aynı saatte tekrar burada olacağız. Çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum efendim. Sıcak havaların tadını çıkarın, sonra kış geldiğinde keşke yaz gelse diye ağlıyorsunuz. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle ben Nurgün. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
5: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı arttırır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.